Tek tek tek ket, ekstrem müzik dijitek, koule douz, kouji chadek, an tek tegedek, nou hedek, kite l koule, kite l roule, pou la delektasyon de tous.